0: Davrbank 100 milyon son geçe bolgen mikro karzlarını takdim etada. Davr Mobile 2.0 ilavasını yükle bolin. Roy hattan otin ve mikro karzına bir neçe dakikada rasmi daştirin. Mikro karzlar için yıllık üstleme 24 faizden başlanada. Muddat 60 ay geçe.
1: Hit FM reklama bölümü 33 598 00.

Dushan Padanjuma Geçe. Saat 10.00'de. Kundin Mazmulli Davamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Bilen. FM 98.3.

0: Hit FM tak dimetade. Dusan Badancu Magetje. Oksan Gefirde. Haypat Show Loyhası. Shirin G'ofur va bilan. Tormozni bos. Tingla. Va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Esingizdami? Qorli bir oqshom edi. Kapalaklarga o'xshar edi qor parchalari. Uzoq-uzoq ularga tikilib turardik. Nimalarnidir xayol qilib. Qalbimizdagi tuyg'ularimiz xuddi ulardek oppoq edi.
2: Avvallari shu yo'llardan yurgan edik. Mana yana o'sha yo'l, biroq sensiz. Bu yo'ldagi har bir borliq seni eslatmoqda. Men esa yo'lda.

0: beg'ubor niyatlarimiz aynan o'sha qor parchalaridek erib ketdilar.
1: Esingdami, ko'chani boshida bir onaxon gul sotar edi. Har zamon gul olardik ulardan. Kecha yana gul oldim.

Oqshom senga she'r yozdim. Shamolga o'qidim, yetkazar deya senga. Balki eshitarsan. Seni jonim derdim. Sen sensizlikni bilmaysan. Axir sen hech qachon sensiz yashamading-ku.